0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

طرفم قاراتمان ciğerimden gelir ah kan yabancılar diyarına gömüyorlar

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ακτινίδια μόνο με 1,89 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 23.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün.

0: Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
7: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
10: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
11: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Gürkan.
2: Günaydınlar.
1: Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanı kocalarınızdan.
2: Aga ne gibi. Gürkan desin oğlu ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nerede yıkatacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi.

Sesim çok mu kalın olmuş? Azıcık incelsen mi? Yeni mikrofon aldım, yeni ayarlar yaptım da ondan ötürü. Ses bir ki nasıl geliyor ses? Çok mu tok geliyor? Biraz tiz mi yapsam, ne yapsam sesi? Efendim. Gene bulutlu bir sabah uyandık. Akşam gene yağmur yağdı. Üstelik yağan yağmur çamurlu yağdı. Bütün arabanın üstü çamur olmuş. Bütün çamur yağmış. Afrika skonisi yağmış bütün arabaların üstüne. Mahvetmiş arabaları. Araba oto yıkamacıları bayram edecek. Stone Afro bayram edecek. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tiridine suyuna da bandım. Çok bulutlu bir sabahtan günaydınlar. Dışarısı 15 derece. Meteorolojinin bildirdiğine göre hava böyle olacak. Yağmur geçişleri olabilir özellikle öğleden sonra. Yarın da güneşli gösteriyordu. Yarın da parçalı bulutlu demiş. Pazartesinden sonra açılacak diyor. Bakalım ne olacak. Mayıs ayı da böyle çıkacak galiba. Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız iyi olsun. Bizim havamız güzel olsun. Bizim havamız süper olsun sevgili dostlar. Haydi bakalım günaydınlar. Haydi bakalım güzel bir hafta sonu olsun. Radyo City, Radyo Terapi hoş geldiniz. Günaydın, iyi hafta sonları kardeşim demiş Hasan Kaşıkçı abim. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm pastane çalışanlarına ve başkana Özkan abiye günaydınlar. Günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Alperen kardeşime günaydınlar. Gökhan Karali hamımıza günaydın. Sen bugün niye çalışıyorsun be Gökhan? Zülfiye Yılmaz. Günaydın demiş. Günaydın. Ergen Kurcalı günaydın Atlik demiş. Günaydınlar. Atliğime günaydınlar. Nasıl mı? Efendim Kefalonya Assos. Kefalonya'nın en güzel köyü. Dünyada en çok bilinen fotoğraflardan bir tanesi belki de. Kefalonya'nın incesi, Stolidesi Assos'tan günaydın dedik bu sabah. Sizlere bir Assos fotoğrafıyla günaydın dedik. Facebook ve Instagram'da. Ve o günaydın fotoğraflarının altına gelen günaydın mesajlarını aktaralım bakalım sizlere sevgili dostlar. Halil Belginesin, Ayşe Ali Babaoğlu, Sevcan Yümer Hanım ablam, Zehra Emir Zekeriye, Erkan Nurcan, Zeynep Koray, Reşit Figen Ahmet, Leblebci Hüseyin Agam, Ali İhsan Tanyolu, Mehmet Şerif, Turgut Kurt, Selçuk Bekir, Bulgaristan Ergün Süleyhan Mümin, Ekrem abi Nurşen abla, Taner Hasan, Halçınlar kızları, çocukları, günaydınlar Fatma İbrahim abla günaydınlar, Mehmet, günaydın Gürkan Bey demiş. Günaydın. Sana ne var deli? Ha? Çalışıyorum işte. Moralimi bozma demiş Gökhan Karayeli. Ben de çalışıyorum. Benim moralim bozuk mu? Ha? Seni vallahi bile ne yaparım? Bana bak. Ay. Isırırım seni. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel gün olsun. Güzel bir cumartesi, güzel bir pazar günü olsun. Hatice ablam Meşe'ye kolay gelsin. Günaydınlar olsun.

dinle, tiri dinle, suyuna da bandım. Efendim Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max line gitsin. Max ürünlerini Batrakya'daki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Max kefir, Max yoğurt, Max melicano salata, caciki maciki. Ve Max'ın en çok sevdiğim belki de yoğurdu. Max'ın %5 yağlı süzme yoğurdu. Muhteşem bir şey. Vallahi de muhteşem, billahi de muhteşem. Mutlaka deneyin sevgili dostlar. Max ürünlerini buzdolaplarınızdan, stoklarınızdan eksik etmeyin. Ve Şükriye Marketler, kaç tane market şubesi? 4 tane market şubesiyle fark yaratan marketler zincirleri Şükriye Marketler sevgili dostlarım. 30 yıllık tecrübeyle Şükriye Marketler fark yaratmaya devam ediyorlar. Şükriye Marketler'e günaydınlar. Tüm şubelerine, çalışanlarına, patronuna, Mehmet abiye, Kekserete, Feifet, Azazoni, Porsoykista, Şükriye Market, Şükriye Market. Mono Endekenin'in de, Mono Endekenin'in de.

San Siro'nun tüm şubelerini, San Siro'nun depolarını, San Siro çalışanlarını. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. San Siro'layalım gitsin sevgili dostlarım.

bunun kaydı güzel değil, daha kaydı güzel olanı bulalım, ha şuraya basalım. Nankör, sevdim ama değmesin. Ve San Siro. Emre sen de mi çalışıyorsun bugün? Niye herkes çalışıyor bugün be? Çok para lazım bu kızanlara, çok para lazım, çok para lazım. Ay şaşırdım kaldım Emre. Herkes çalışıyor bugün. Sansür'e sevgili dostlarım. Türkiye'nin iki yerli bulaşık makine kapsülü TEMS'i bizlerle tanıştırıyor. 4 etkili TEMS, çok güzel TEMS, çok uygun fiyatlı. Markete de gittiğinizde bu da çok ucuzmuş kardeşim. Bu işe yaramaz diye düşünmeyin, alın çok memnun kalacaksınız. Bulaşıklarınızı bulaşık makinesinde 4 etkili TEMS ile temizleyin. Sansiro farkıyla, Sansiro güvencesiyle size sunuluyor. TEMS bulaşık makinesi kapsülü sevgili dostlarım. Bakkal ve marketlerde istemeyi ihmal etmeyin. Tipame TEMS. TEMS Tipame. Good morning. Emre Semerci, Hollanda'nın havaları nasıl? Kardeşim, good morning. Biz daha doğru dürüst böyle güzel bir gün görüp de böyle kendimizi güneşe veremedik bayağı. Vallahi billahi veremedik kendimizi güneşe be. Yoksa güneş çıksa hemen vereceğim güneşe kendimi ama yok. Ayazma köyünde toplam 361 metrekare satılık arsa. İçinde 20 metrekare bir oda var. Elektriği var, suyu var. İnşaat izinleri var. Sıkışık bir alanda değil, köyün ortasında 3 yolun tam bitişinde. 3 yol ağzında. Ayazma köyünde. Ev yapmak için, prokat ev kondurmak için ideal. Eğer ilgileniyorsanız bana yazın, telefon numarasını vereyim sevgili dostlar. El lafamı. Rasim bana amca deme lazım olur. Kimi güler, kimi ağlar, garip ağlar. Kaldır indir fakananı kürenli Rasim. Bana amca deme. Günaydın, biz de çalışıyoruz demiş Seden. Günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bu ses bana çok kalın geliyor. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Harikalı sesi var bu yeni mikrofonun be. Size kalın geliyor mu?

Rıfat Marketlerin tüm şubelerine günaydınlar efendim. Rıfat Market. Kozlukepir'den sonra şimdi Kurcalı'da Rıfat Market. İkinci şubesiyle Kurcalı halkının ve oradan gelip geçenlerin, yukarıki köylere, aşağıki köylere gidenlerin sevdiği, alışveriş yaptığı market oldu. Sebze ve meyve reyonuyla, ikramlıklarıyla, çıtır çıtır tazeci kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle, hijyenik ortamıyla, hijyene, müşterisine, çalışanına önem veren market. Rıfat Market. Hijyene, müşterisine, çalışanına önem veren market.

Onun için de saat 11'den sonra ev yemekleri. Gümüşün içinde yaşayanlar, yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi. Mac Catering'de sevgili dostlarım. Ve Mac Catering mevlideniz, etkinlikleriniz için, düğünleriniz için 800 menüden fazla alırsanız çok özel fiyatlar yapılıyor. Özel kaplarda sıcacık geliyor yemekler. Size hijyenik kaplarda sıcacık servis ediliyor. Mac Catering. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Biz sizinle yaz gününde klima gibiyiz. Kış gününde soba gibiyiz. Kalorifer gibiyiz. Biz sizinle 6'dan 9 gibi ama 8'den 9 gibiyiz. Ayrılamayız. Ayrılamayız.

O Hüseyin Agas Kısipliseri Kostandino. Nah koca gidik kol gibi. İçi bolca ceviz dolgulu. Sucuk lokumlar Kostandino'da sevgili dostlarım. Kostandino. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan ve çok güzel stevyalı helva Kostandino'da tayin helvası. Kuru yemişlerin alası. Fındıkları fıstıkları kendi kavuruyor. Efendim tayini de kendi yapıyor o Hüseyin Agas. Hele barba. Kalimera Kostandino. Kalimera Kriya Kostandino. Boya işlerinde Eray Helvas Yalım'da hizmetinizde. Boyacı arıyorsunuz ekibiyle beraber hizmet veriyor. Uygun fiyata çalışıyor. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işini bitiriyor. İşini aksattırmayan boyacı, boyacı. Herkesin sevdiği, herkesin güvendiği boyacı. Yalımlı da sevgili dostlarım. Eray Harbaz ve ekibine günaydınlar. İsteyene telefon numarasını tabii ki verebilirim. Galip Keke abime günaydın.

darılamayız. Darılamayız. Korkmayın, ileride bağırıyorum. Korkmayasınız. Erol Agromix. Günaydın. Çay Makuf Köyü'ne günaydınlar. Bir inşaat marketi, bir yapı marketi. Praktikal güzelliğinde. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Efendim, plakakiler, fayanslar, taşlar, maçlar. Çakıl, kum, çimento. Nalbırya ürünleri, züccaciye ürünleri. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Dış alanda da bir o kadar inşaat malzemesi. Tuğla, çimento, mümento hepsini bulabiliyorsunuz. Ekmekle tuz. Çay Makuf Köyü'ne günaydınlar. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da buluyorsunuz.

Köprü'nün altından geçiyorsunuz. 200 metre ileride sağda. Tam karşı yolda bakkal kafe var. Bakkal kafenin karşısında İpsilandu 7'de. Boya çeşitleri, monotükiler, plakaki boyaları, plakaki kolaları, armolar, marmolar, teras yalıtım malzemeleri. Hepsini bulabiliyorsunuz. Çok güzel duvar panelleri de var. Paint Center. Erdem'e ve Yani'ye Kalimera günaydın.

Ümit'in sedalarına günaydın. Panfur Ambarköy'e günaydın. Toptan ve Perkende satışlar. Domates, biber, patlıcan fideleri. Ümit'in seralarında sevgili dostlarım. Harika fiyatlar. Ümit'in seralarında. Panfur Ambarköy'de seralarda çalışan herkese günaydınlar. Gidin oradan fide alın. Toptan ve Perkende satış için. Bu domates, biber, patlıcan, dolmalık biber, acı biber, aşılı ve aşısız bidenler, patlıcan, kıyar, salatalık. Nasıl fide isterseniz hepsini bulabiliyorsunuz. Biz aldık, çok memnunuz. Annem diyor patlıcanlar çiçekli. Kız annem birazdan patlıcan yapmaya başlayacaklar diyor. Çünkü biz onları erken aldık. Sera yayının altına ektik. Harika oldu, 10 numara 5 yıldız oldular.

Mustafa. Kızların gözdesi Mustafa. Kızları yakan Mustafa. Hey Mesut. Gene uyarmadın değil mi? Gene açmadın dükkanı Mesut. Solis ve Kioti marka traktörlerin. Batı Trakya bayi. Solis ve Kioti marka traktörlere Mesut tam 2 yıl taksit yapıyor. Gidin yakından görün bu traktörleri. Ayrıca her türlü ikinci el, birinci el traktörler. Traktörlerin, tarım makinelerinin tamiri, bakımı, servisi. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım, Mesut'ta Türkiye'den getirdiği traktör kabinleri var. Traktörünüzü kapatın kabyona, kabyoluktan çıksın, normal kapalı traktör olsun. İçinde kliması olsun. Kışın sıcak olsun, yazın serin olsun. Gümbür gümbür Radyo City, radyoterapi çalsın traktörlerinizde. Haydi efendim.

Ona da nikah kıyacağım. Bilalaş'ın içine diyetisyenimin yazdığı listeye göre avokado koydum, yumurta koydum, tavuk göğsü koydum. Humusu çok seviyorum dedim, humus yazmış listeme, humus koydum. Eğer bana gelirsen bol bol acı biber serptim. Oh, oh Mustafa karnım doydu. Aç ayı oynamaz Mustafa. Günaydın File. İyi hafta sonları diliyorum sana ve dinleyiciler. Ne demiş İlhan? Hoş geldin. Sen bugün de çalışmıyorsun değil mi? Proydros oldun aldı sen. Ya böyle mi yap ya Proydros'la? Gire Proydros'a.

δικέ μου άνθρωπη. Δικό μου παλικάρι. Sen dün niye yoktun be şeyde? İşte Tanju. Tanju Kormo. Bize ne senin ne yediğinden günaydın demiş Faik Tuzlacı. Sen de belki öğrenirsin de o koca göbeğini eritirsin diye söylüyorum. Afiyet olsun demiş Ergin Kurcalı. Thank you very much, thank you very much my friend. Günaydın kardeşim, iyi programlar. Ben Nur Çalıköy'den İsmail. Senden bir ricam var. Eğer mümkünse benim için Yüksel Baltacı'dan Senin Canın Sağ Olsun şarkısını koyabilir misin? Çok teşekkür ederim. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizler. Programa sabahleyin hareketli şarkılarla başlıyorum. Hareketli şarkılarla devam ediyorum. Daha sonra dinlersen bana hatırlat. Çünkü unutuyorum. Yazana. İlk defa yazıyorsun. Bana gördüğüm kadarıyla Metin Elin'in ikisi Meato profil. El apame. Ama hey, Osmanlı topu gibisin demiş Vahik Tuzlacı. Gelin o kedi ulaşamadı ciğere, ne dermiş biliyor musun? Bunlar dermiş. Ne demek o anlamı biliyor musun? Anlamazsın da sen. Dedik astırıyor herkes refile. Kim mahkemeye verdi ben?

neler geldi bu körpecik başıma bu gençlikte bir bilseniz. Bir bilseniz, bir anlatsam sizinki size hikayemi. Bu roman olur, film olur, dizi olur benim hikayem. Ya. Efendim hafta sonu ne yapayım, canım çok balık istiyor. Uygun fiyata güzel balık yiyeyim derseniz Yastıköy'de Gökmen bizim mekan, hep söylüyorum orası bizim mekan, biz çok seviyoruz orayı, hep gidiyoruz. Aşağı yukarı haftada bir kere gidiyoruz. O kadar çok seviyoruz. Geçen akşam bir kırmızı balık yedim. Amanın amanın amanın amanın amanın. Onu açmış da pişirmiş 700 gramlık. Çok da güzel, çok da uygun fiyata yiyorsunuz. Fagre diyor şişirmiyor fiyatı. Fagre deyip de fiyatı kabarttırmıyor Gökmen. Gayet makul fiyatlar. Tereyağlı karidesi bir muhteşem, bir harika, bandıra bandıra yiyorsunuz. Bandıra bandıra yiyesiniz, doyamıyorsunuz tadına. İmamoğlu elektriğin bitişinde Yastıköy'de ana caddenin üzerinde. Vallahi de billahi de biz orayı çok seviyoruz.

0: Kral iyi hafta sonları dilerim demiş Vedat. Arabacı. Arabacılar, oto yıkamacılar, kim nasıl seviniyorsunuz? Bütün çamur yağmış akşam, bütün çamur yağmış dün. Ben yine sevindim, arabam temizlendi dedim. Ana, bir baktım bu sabah çamurlar kurumuş.
1: Ateşi kötü.
0: Yağmur damlaları kurumuş, bütün kapkahve rengi olmuş arabanın üstü.
1: Gel otur karşıma.
0: Gel otur karşıma. Ston Afro geliyor. Afrika çamurlarıyla temizlenen, kirlenen arabalarınızı temizlesin Ston Afro. Herkese Ston Afro. Çok yakında Sindom'a. Sindom herkese Ston Afro. Sindom herkese kötü kreopolio kuru. İskeçe'de. Kuru kasap da geliyor Sindom'a. Ay çok güzel olmuş, akşam gittim baktım. O tabelalar, mavelalar, o şeyler, meyler. Kameralar, mameraları taktım. Allah billah. Osman abi nasılsın? Osman abi iyice misin? Günaydın. Yanıma gel, yanıma da otur, yanı başıma. Ah gençlikte neler. Ah şu gençliğimde neler geldi benim cahil başıma.
1: Cahil başıma.
0: Garides demiş Ahmet Osman değil mi? Nasıl garides yapıyor ama? Kardeşim. Oh oh oh, kancalı kancalı tepeli yamuk yamuk, kart kart diye ısıracaksın. Bandırcan tereyağı, bandırcan tereyağı. Haydi. Sende ne olsa olsa Cennet Mahallesi dizisi olur demiş Faik Tuzlacı. Oh, ben neler yaşadım, ne aşklar yaşadım, ne filmler çevirdim. Sokağın ardındayım, saatin dördündeyim. Eller tatlı uykuda, ben gene senin derdindeyim. Eller tatlı uykuda, ben senin derdi. 700 gram balığı hepsini mi yedin be dingil? Öyle mi diyet yapıyorsun demiş Emre Semerci. Hayır.
2: Sokağına
0: ben 150 gramını yedim. Geri kalan nerede mi gidi? Ya o diyet yapmıyorsun, an hangisi yok? Yiye yiye yakıyor bütün gece yediklerini.
2: Eller tatlı.
0: Aynen, benim arabada hep Afrika tozu olmuş. Yıkatacağım diyor Vedat. Kime yıkatacaksın?
2: Ben senin derdin.
0: Kime yıkatacağım ben Vedat sen arabanı? Ha? Terzi kendi dökünüz ki sökemezmiş diyorlar. Ha? Yufkacıyı unutma demiş Gökhan. Saat tam 9'da hatırlat. Saat 8.52. Haydi. Haydi. Μια υπόθεση με το κυνηγητικό σύλλογο, άβη, demiş Tanju. Α, δεν είναι ασήμαν, ασήμαντο αυτό. Ne oldu, birisi geyik falan mı vurmuş yoksa? Ha, no, geyik vuranlar mı var? Çok yasak, sakın geyik meyik vurmayasınız. Bülal bir tane demiş Ahmet, fotoğraf göndermiş. Cayenne, Porsche Cayenne. Porsche Cayenne.

Özcan'a fırçalat. Sen köpüklü Özcan fırçalasın değil mi? Arkadaşım, arkadaşım. Kendi sökürünüzü kendiniz dekin. Kendi tırpanınızı kendiniz tıkayın. Halimolla. Halimolla, sen bu kız anlarla anlaşma yaptın mı be? Senin de arabanı yıkasınlar. Bak, en iyisi yaptı anlaşmasını.

Günaydın abim demiş. Günaydın Ahmet'im, günaydın Ahmet'im. Günaydın Yastıköy gençlerine, günaydın Yalımlı gençlerine. Günaydınlar Yaka gençlerine.

Ha, geyik meselesi değil mi? Ha, tamam o zaman, geyik vuranlar da var da. Öyle duyuyorum ben, geyik vuranlar varmış. Ay sen çok yasak. Çok yasak vallahi billahi. Bir sevgi uğruna ben ömrüm. Direkt koridor olsa gidiyorsunuz. Direkt sto koridor olsa süperhane. Natok ziyarete. Duran ağabey. Günaydın ağabey, günaydın ağabey, günaydın ağabey. Ali Molla'ya söyle otobüsü de yıkatsın Sonafro'ya. Sadece araba değil, onda para çok demiş Emre Semerci.

Ben Zamokars'a günaydınlar. Toyota vardı, satıldı mı bilmiyorum. Satıldıysa bana Zamokars bir yazsın, onu bir söylesin bakalım. Zamokars ikinci arabanın adresi. Zamokars en uygun fiyatlarla en harika şekilde size hizmet vermeye devam ediyor. Chris Bey Oteli'nin karşısında ikinci el arabada ödeme kolaylıklarıyla Zamokars. Yaparız genelde, ben kendim yıkayayım arabayı demiş Alimoğlu'la. Ay ben çok üşeniyorum arabayı yıkama. Ay. Bende panik yatak hastalığı var. Ben yataktan uzak duramıyorum. Yataktan uzaklaştım. Bir panik tutuyor beni. Bir panik oluyorum. Ben şişme yatak taşıyacağım artık arabanın bagajında. Panik yatak hastalığım. Geldim çıkacağım, şişireceğim. Kendimi şişirmeyeceğim. Şişirme makinesi, bombası alacağım otomatik. Şişireceğim, yatacağım eve. Sizde var mı öyle hastalık? Panik yatağım var benim. Çok fena. Ne zaman tutacağı belli olmuyor. Hop diye tutuveriyor, yatasım geliyor. Panik yatak, panik yatak. Mega Bank'a günaydın diyeyim. Ondan sonra sahneye bırakacağım şarkıyı Apex'i. Elin Apex Dottora Godre Fili. Mega Bank, Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi yapın. Gidin Taftutta için randevu alın. Efendim her türlü elektronik ödemelerinizi yapın. Özel elektrik şirketlerine geçin. Melisa'nın karşısındaki dar sokağın içinde Mega Bank. Dar sokağa araba girmiyor mu? Ne kadar dar bu sokak? Mega Bank ve Games Lab, çocuk ve yetişkinler için oyun alanı. Yetişkinler için bilardo, balaki, okey bulunuyor. Hokey bulunuyor. PC 5 de var. Papadimayeli Şapçı Kemal'in yanı. Ve Memokas Şapçı çıkışında Gümrüğüne giderken sağda. İkinci el arabalar, iş arabaları, özel arabalar. Ödeme kolaylıkları. Mega Bank, Games Lab, Memokas, Reyhan. Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Muzaffer abi. Günaydın abi, günaydın abilerim, günaydın ablalarım, günaydın kardeşlerim.

Üstümüze vurdu da göz göre göre yazık Ayyub'a. Meriç'in azgın suyu üstüme geldi de göz göre göre yazık Ayyub'a. Ayşe Mertoğlu uyandı mı? Dükkan açtı mı? Silogin Ayşe Mertoğlu Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde dükkan köşe esnaf Ayşe. Ella Ayşe Mertoğlu 1984 yılında annesinin yanında öğrendi bu işi. Süsleme deyince en uygun fiyatlarla, her cebe uygun paketlerle her türlü süslemeler bizde diyor Ayşe Mertoğlu. Ayşe Mertoğlu'na uğramadan kararınızı vermeyin efendim.

Tam Ayşe Mertoğlu derken Ayşe abla da yazdı. 100 numara radyocumuz Gürkan kardeşimize günaydın demiş. Haydi günaydınlar, haydi günaydınlar, haydi günaydınlar.

0: Trakya yufka. Trakya yufka incecik, saçta pişirmiş muhteşem yufka. Trakya yufka ile yapılan börekler âlâ oluyor. Muhteşem oluyor. Rıdvan Feyz Şeker'im, burada mısın Rıdvan? Trakya yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Vazgeçemeyeceksiniz Trakya yufkadan. Enes Şerif günaydın moruk demiş. Sabah sabah kaşıntım var belli. Neren kaşınıyor, kaşıyalım.
1: Sevemedim gönül orada, yanıyorum tuz biber yara.
0: Gürkan'ım günaydınlar demiş Adem Ömer abi. Günaydın Adem abi, günaydın Adem abi.
1: Ölüyorum tuz biber yara.
0: Kaşıntısı olanları kaşırız.
1: Sevemedim,
0: yok problem.
1: Orada, yanıyorum toz biber yarada.
0: Emre Resemerci. Sen de kaşınıyor musun kardeşim?
1: Eyvah burada, ölüyorum toz biber.
0: Aydın Mehmet. Günaydın. Bulgar sana günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero.
2: Görüyoruz, ayıba çek açmış, kız açıklar oldu, o çime geçer.
0: Ha, ne olmuş?

Erdem'in eşi 0-12 yaş çocuk gibi. Kulbetik.com otini. Instagram adresi kulbetik.gr, internet adresi 0-12 yaş çocuk giyimi. En iyi markalar, en kaliteli markalar Cool Boutique'de. 0-12 yaş çocuk giyimi deyince Cool Boutique Ermo 21'de. Sen kaşıyan mısın güzel demiş Enis. Ben seni hiç kaşıdım mı ki? Güzel kaşıyıp kaşımadı mı öbür yosun ha? He? Alimullah hiç güleceğim yoktu demiş. Niye güldün? Günaydın olsun. Cumartesi günü çalışan mesai arkadaşlara demiş Leyla günaydın. Badex kızana günaydınlar. Hatırlatma yapıyız kızıysın. Seni de çözemedi gitti. Niye bağırıyorsun anlamadım demiş Emre Semerci. Ben de bilmiyorum niye bağırdığımı. Çok ağır geliyor bu programlar bana 5 saat. Çok ağır geliyor. Ondan bağırıyorum. Eskisi gibi kaldıramıyorum artık.

Elif Karaosman, uzman diyetisyen. Melek yıllarca diyetisyenine gitti, yıllarca zayıflayamadı. Vallahi Melek'i bile zayıflattı. Ben de öyle diyetisyenlere gittim, kendi kendime diyet yapmaya çalıştım, olmadı. Elif beni forma soktu, üstelik fit oldum. Öyle her oran buram sarkmadı ya. Elif Karaosman kilo almak isteyenleri aldırıyor, vermek isteyenlere verdiriyor.

metabolizma yaşım 65'ten 54'e düşmüş. Elif Bey gittiğinde 65 yaşındaki bir adamın organizması gibi çalışıyor. Senin şeylerin, enerjini, yağlarını şeyini demişti. Ya. Elif Karaosman. Çocuk beslenmesi, 0-12 yaş bebek beslenmesi. Sporculara özel bol proteinli beslenme, kas yapmak için kızanlar. Efendim her derde çare. Herkesin beslenme ihtiyaçlarına göre program çıkarıyor. Ve gerçekten de eğer Elif'in dediklerini yaparsanız, siz de istediğiniz vücuda sahip oluyorsunuz. Ama Elif'in dediklerini yapmak yerine Elif size atıyorum 150 gram balık yederse, siz 500 gram balık yerseniz, Elif size şu kadarcık 30 gram ekmek yederse, siz 120 gram yerseniz, siz çipura içerseniz, bira içerseniz, rakı içerseniz, biraz zor kilo verirsiniz. Sözüm meclisten dışarı. Kime söylediğimi biliyor. Değil mi Elif? Seni de anladım. Elif Karaosman, Halkı Kondil 3 numarada. Eski mahkeme binasının arkasında. İkinci kattadır Elif Karaosman. Bağırmak olsa iyi, çemkiriysin, o problem demiş Enis. O zaman niye bana moruk yazıyorsun? Yaşa kardeşim. Bayatı'da Mesut Aşaba demiş Adem abi. Bayatı'da Mesut şimdi uyuyor, bozur bozur. Bozur bozur uyuyor şimdi.

0: Gelini babasından oynayanlara şarj. Gelini babasından oynayanlara istiyorum.
1: Herkes biliyor abi Oğuz'a dediğini demiş Gökhan Karaylı. Vay sen gene ne iftiracısın. Baksana sen Oğuz'a diyeceğim.

Kalpaksız çıkmayın. Başa kalpak takmak çok önemli. Günaydın Gürkan, neşen yerinde gene. Allah bu neşeni bozmasın, amin demiş akrabacılar. Günaydın Cihat. Günaydın, günaydın, günaydın. Allah hiçbirimizin neşesini bozmasın, amin inşallah.

Nefnon'a günaydınlar. Emel'e günaydınlar. Çoktan beri Fatih yazmıyor. Fatih'e günaydınlar dinliyorlarsa. Nefnon. Ben şimdi düğün sezonu yaklaşıyor. Onlar çok çalışıyorlar belli ki. Elbiseler, gecelikler, gece kıyafetleri, nişan kıyafetleri, gelinlikler, abiye kıyafetler Nefnon'da tam üzerinize göre tasarlıyorlar. Ayrıca hazırlık günlük kıyafetler de var. Nefnon Butik, Şükrüye Market'i geçin, Ermeni Kilisesi'ne geçin, sağda Kılıç'a doğru giderken harika Nişantaşı'daki mağazalar kadar güzel bir butik mağaza. Nefnon'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim iki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyelim. Yeni açtılar eski Esat Orhan'ın olduğu yere. Esat Orhan kapattı biliyorsunuz. Ve Esat Orhan'ın olduğu yere Çukurkahve'nin karşı köşesine dost cenaze hizmetleri açıldı. Cenaze ve defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışındaki hizmeti, mezar taşı imalatı. Dost, Medine mezunu ki dostun kurmuş olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu.

0: Ben de bayramda program yapacağım.
1: Çok gezinme tanırlar.
0: Bayram özel program.
1: Çok gezinme.
0: Sponsorlarıma sesleniyorum. Bayram özel program yapmamı istiyorsanız atın pamuk ellerinizi cebinize. Güzel.

Bunu eşim Eda'nın doğum günü o da. Ona da bu şarkıyı çalar mısın demiş Emre Semerci. Bu son şarkı ama. Değil mi, nasıl şarkı bu? Daha sonra hatırlat bana, unutturma. Emre kardeşimizin eşinin doğum günü kutlu olsun. Daha nice mutlu, umutlu, sağlıklı doğum günleri olsun. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun.

0: karıştı.
1: Ahmet kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
0: Seçtiğimde...
1: Kolay gelsin Ahmet'im, kolay gelsin.
0: Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni.
1: Bayramda sende ne diye olsun demiş Rasim. Aa, niye bende ne diye olacağım? Bayramda bayram yapmayacağım da program mı yapacağım bedava ya? Aa, boşluluk gibi nasıl söylüyor Rasim? Bayram özel çıkayım isterseniz. Kamera da açacağım. Basacağınız parayı çıkacağım.
0: Hey hey. Pınarlı başın vurma vurma. Yar yar yar.
1: Günaydın kral. Yar, Barış Manço'dan yaz dostum çalır mısın? Yaz, İyi hafta sonları selamlar demiş Onur. Değilim, günaydın değilim, Onur, günaydın Onur.
0: Yaz gelince etel durmam. Leylim,
1: Neriman Salihoğlu ablam günaydın.

Mona Lisa gelinlik. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlik modelleri gerçekten de çok güzel. 2026-27 model gelinlikleri gidin yakından görün. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Sabah 10'dan 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Üstelik her gün açık. Cumartesi, pazar da açık. Mona Lisa.

Ambrosia Trans. Herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğinizi Yunanistan'a taşısın. Yunanistan'dan da herhangi bir Avrupa ülkesine ne istiyorsanız taşısın sevgili dostlarım. Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Arabadan tutun paletlere, peletlere, ev eşyalarına, koltuklara, kanapelere kadar her şeyi taşıyorlar. Ambrosia Trans. Ve HS Kars Yastıköy'de. Yastıköy'e girerken sağ tarafta, Gümüşlü'den Yastıköy'e girerken ikinci el arabanın adresi. Hatta biz 3 aile toplandık. Bize 2 araba lazım. Bize 3 araba lazım. Bir sürü de benzin parası lazım. Nasıl gideceğiz bir yere derseniz 9 kişilik minibüsleri var. Kiralayın, şoförüyle beraber sizi istediğiniz yere götürsünler. HS Kars hizmette sınır tanımıyoruz diyorlar sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde, Konstantino'nun olduğu yerde Silogi Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri bu işi yapıyor. Annesinin yanında bu işi öğrendi. Her cebe, her zevke uygun fiyatlarla, paketlerle hizmet veriyoruz diyor. Hikmet amca bugün yok mu Gürkan abi diyor Tanju. Yok. Bugün yok değil mi ya bugün? Ya? Hasan Kaşıkçı abim bu şarkı da bana gelsin demiş. Gelsin bakalım.

Müşter Hasanoğlu. Ben iyiyim, sen değilsindir inşallah. Tanju, siz kankanla ne konuştunuz, öyle oturmuşsunuz baş başa? Kulakları falan da çıkarmışsın, yeni takmışsın kulaklıkları. İkiniz de çok dertli görünürdünüz. Ne konuşuyordunuz siz kankandan? Anton kankandan.

Kuru Kahve'de 49 yıllık, 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi, Nihat abiye, Hakan'a, tüm aileye, her gün bizi dinleyen Hakan'ın annesine çok teşekkür ediyorum. Şapçıda çok dinleyen mi var dedi. Çok teşekkür ederim. Şapçıya sevgiler. 49-48 yıllık tecrübe. Ha 48 ha 49. Efendim Kuru Kahveci Nihat. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Kuru Kahveci Nihat'ın kahvelerini sevgili dostlar. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Kuru Kahveci dükkanlarına girdiğimde en güzel, en sevdiğim şey mis gibi kuru kahve kokmasıdır. Sizlerin de tercihi olsun. 48 yıldır denemeyenler denesinler, ben mesela bilmiyordum, denememiştim. Bizimkiler çok sevdiler bu kahveyi. Siz de seveceksiniz. Faik, andın öpsün seni diyor Tanju. İster ufkanız diyor.

duydunuz mu? Şükriye Marketler'de feta dadoni 11.90. Hakikaten oradan sen de yalan söylüyorsun diyeceksiniz. Vallahi billahi tallah taş olayım yalan söylersem. Ben kim yalan kim be? Hey, ben kim yalan kim? Taş olayım. Şükriye Marketler'de feta dadoni. Yine ise İper Prospora 11.90, her yerde feta 17-18 euroyken 11.90. Üstelik Dozoni sevgili dostlar. Evet. Kaniti diafora. Anadan ayrı, ayrı. Babadan ayrı. 30 yıllık tecrübesiyle, 4 tane market şubesiyle Şükriye Market. Neftun tasarlıyor. Neftun üzerinize göre elbiseler, abiye kıyafetler, gelinlikler, söz nişan kıyafetleri dikiyor. Günlük kıyafetler. Butik mağazalarında hazır kıyafetleri de bulabilirsiniz. Bayramlıkları da bulabilirsiniz. Şükriye Market'e geçin, Ermeni Kilisesi'ne geçin. Kılıca doğru ilerlediğinizde sağ tarafta Neftun var sevgili dostlarım.

0: Şimdi sabahleyin hepimizin alışkanlığı, uyanınca elimiz ilk önce neremize, neyimize gidiyor? Telefonumuza gidiyor değil mi? İlk önce telefona bakıyoruz, telefona göz atıyoruz, Instagram'a, Facebook'a göz atıyoruz. Bu sabah ben uyandım, yine elim telefona gitti. Erken uyandım, saat 6 gibi uyandım. Sevgili dostlar, iki büyük sanatçı var az önce ve bu sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkılarını, türkülerini çok güzel yorumlayan iki büyük sanatçı var. Birisi Emel Taşçıoğlu, diğeri de diğerinin adını unuttum. Emel Taşçıoğlu'yla. Evet, Gülşen Kutlu. Rahmetli sağlığında Gülşen Kutlu'yu çok seviyordu. Gülşen Kutlu benim türkülerimi çok güzel yorumluyor diyordu. Bana sorarsanız ikisi de ayrı bir değer. İkisi de muhteşem sesler. Yakın zamanda emekli oldular. 60'lı yaşlarda herhalde ikisi de. TRT'nin öyle kolay kolay gelmeyecek seslerinden, halk müziği sanatçılarından ikisi ve onların 40 yıllık dostu olduğunu bilmiyordum. Ben Emel Taşçıoğlu'nun sayfasını takip ediyorum Instagram'da. Emel Taşçıoğlu 40 yıllık dostuyla beraber gelmiş ki, düşünebiliyor musunuz, bunlar şey olabilirler, rakip olabilirler. Yani biz rakibiz deyip konuşmayabilirler ama onlar 40 yıllık dostmuş ve 40 yıllık dostlar kahve içerken hangi şarkıyı söylemişler bir dinleyelim bakalım, hangi türküyü söylemişler 40 yıllık dostlar.
1: Yıllardan sonra dün akşam yolda gördüm

0: yıllık dost.
1: Daim olsun.
0: Daim olsun canım.
2: Daha nice dostluklarınız olsun. Dostluklar kolay bulunan hiçbir şey değildir. Arkadaş bulursunuz ama dost kolay kolay bulamazsınız sevgili dostlar. Bir

Türkülerimiz, türküler bizi biz yapan değerlerimiz, türküler geleneklerimiz, türküler göreneklerimiz ve radyocular olarak bizim de görevimiz bu güzel türküleri yeni nesillere sevdirebilmek, yeni nesillere aktarabilmek ki yeni nesiller de gördüğüm kadarıyla türkülerimizi seviyorlar, türkülerimizi biliyorlar, türkülerimizi dinliyorlar sevgili dostlarım. Bu da mutluluk verici bir şey. Haydi bir Evvel Taşçıoğlu daha dinleyelim. Çok güzel bir şarkıdır bu da. Çok güzel bir türküdür. Biraz arabeskvaridir aslında ama her neyse, Sevda Yüklü Kervanlar, Müslüm Baba şarkısı bu. Senin Önünden Geçer, Mine Koşan da muhteşem yorumlar bu şarkıyı. Ve devam edelim, devam edelim. Rıfat Marketler, Kozlu Kurcalı'nın gururu. Açıldı açılalı, çok sevildi, çok beğenildi. Hijyenik ortamından dolayı, tazecik sebze ve meyve reyonundan dolayı, tazecik kuru yemişlerinden, ikramlıklarından, efendim dondurulmuş ürünlerde bol çeşitlerinden ve tabii ki uygun fiyatlarından dolayı çok sevildi. Rıfat Marketler'e de başarılarının devamını diliyorum. Rıfat Marketler, Rıfat Marketler. Kozlu Kepir ve Kurcalı'da.

Günaydın herkese, mutlu sabahlar ve mutlu bir hafta sonu. Aracığım, sana bir gençlik festivali için organizeye yetki verseler hangi sanatçıları çağırırdın? 5 kişi çağırmaya hakkım var demiş müzik canavarı. Bütçe ne kadar olacak? Bütçe çok önemli. Tarkan'ı çağırırdım, Sibel Can'ı çağırırdım. Muazzez Ersoy'u çağırırdım.

az bütçeyle gelebilecek bu değerli sanatçılara çağırırdım da bunları pek kimse dinlemezdi Batı Trakya'da. Yani pek anlayan olmaz bu işlerden.

فریاد فریاد فریاد فریاد فیگان efendim devam edelim devam edelim devam edelim ve Trakya yufka. Trakya yufka ile yapılan börekler gerçekten abartmıyorum çok güzel. Annem yapıyor, bayıla bayıla yiyoruz. Rıdvan Feyiz şekerim çok güzel yufkalar yapıyorsun, böyle yapmaya devam et. Rotopelindeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Filla Trakis. Bu yufkalarla börek yapmadıysanız alın yapın deneyin. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza girecek efendim Trakya yufka.

Bu türküyü Melek Mosso'dan çalsana demiş Seden Kaya. Bu türküyü Melek Mosso'dan çalmak, Türkiye'de Türkiye usulü Türk baklavası yemek yerine gidip baklamayı Fransa'da yemeye benzer. Bilmem anlatabildim mi? Gerçek seslerden, gerçek ustalardan çalmayacağız da Melek Mosso'dan çalacağım. Allah'ım yarabbim sen büyüksün.

0: radyoculuk da her işin kendine göre bir zorluğu var. Radyoculuğun da kendine göre bir zorluğu var. Eğer ben başarılı bir radyocuysam biraz da bunu şeye bağlayayım. Geçen de ben onu Haşim'e de söyledim. Dedim ki dinleyicilerin istedikleri şarkıları çok fazla şey yapma, çok fazla kafana takma. Çok, eğer benden bir tavsiye istiyorsan kendi bildiğin, kendi programını çiz, kendi çizgin olsun. Çünkü bazıları ne istediğini bilmez, aklına bir şarkı gelir onu ister pat diye. Bazıları slow şarkı sever, Faik Tuzacı'nın yaptığı gibi Naciye Kedilik yaptın kedi kedi olalı diye falan filan. Bazıları da Timuçin'in dediği gibi yeter be hastane önünde, hastanenin arkasında, hastanenin içinde içim karardı der. Hepsini, her şeyi kararında yapmak önemlidir. Çünkü bir radyoyu dinlerken binlerce insana hitap edersiniz. O binlerce insan içerisinde türkü sevmeyen, türkü seven, şarkı sevmeyen, şarkı seven, Yunanca sevmeyen, Almanca bilmem ne yapan, yani o herkesi kapsamak alanına almak zorundasınız diye düşünüyorum.
1: Solist.
0: O yüzden de her şeyi kararında yaptığımı düşünüyorum efendim.
1: Başlayabiliriz.
0: Eğer biraz başarılıysak, yıllardan beri bu işin uzmanıysak, bu işin şeyi olduysak, duayenisek, bu da çok fazla dinleyiciye efendim isteğine kulak asmamamdan kaynaklanıyordur belki de.

kimse sevmez meyhanede gezeni olan gezeni. Herkes sever okuyanı yazanı, hiç kimse sevmez ay yaşları. Her gece her gece her gece meyhanede gezenleri.

Neden geç bura? Ey ha günaydın tünaydın kam ne oluyor demiş Gürdan Salih. Kısacası bilmem nerene yazıyorsun bizi demiş Gökhan Karaali. Yok canım. Estağfurullah. Gürkan kardeşim programın gidişatını kimseye taviz vermeden devam ettirdiğin için seni tebrik ediyorum. Zaten kendi kendimiz biz yemekten biz kendi kendimiz yemekten dış güçlere gerek yok bilmem anlatabildim mi? Ne demiş ünlü filozof Sokrates? Pan metron Ariston demiş. Ola memetro. Aynen öyle. Bu dediklerim benim için miydi? Yani kızıma söyleyeyim gelimin anlasın demiştim için. Hayır. Hiç seninle ilgili bir şey yok ki ortada.

traktör deyince, traktörcü deyince ikinci el traktörler, birinci el traktörler, traktörlerin tamiri mamiri, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yıl taksit uyguluyor. Mesut bugün iyi hiç dinlemiyor bizi. Sonra da çok çalışıyorum diyor.

Ayrıca sevgili dinleyiciler, onun dışında traktörlerinize kabinler de var. Pastırma Mesut. Mesut'ta Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında traktörlerinizi kapatın, klimalı olsun, püfür püfür essin yazın, toz topu toprak duman girmesin ve bangır bangır Radyo City çalsın. Barbama, Tapaçeryaz, Fatih Te, Cemal Bacanağ'ıma kucak dolusu selamlar Bursa'dan demiş Taner Mümin, yaşayan efsane. Vahal Katri kimmiş benim arkadaşım? Vişal Katri. Kimmiş be? Niye takip ediyorum ben bunu? Kara Kızan'ı niye takip ediyorum ben? Kim bu be?

Biz millet olarak okumuyoruz, yani okumayı sevmiyoruz. Her şeyi biliyoruz. Ben bunları bu Mayıs ayı içinde okuyacağım. Şimdi oradan içindeki doğruları ve yanlışları kendi kendime değerlendirme yapacağım demiş Hasan Kaşıkçı abim. Aynen öyle. Okumak çok önemlidir. Okumak. Kur'an-ı Kerim de oku diye başlar.

Aba yuvacılı kız anları daha uyuyor mu? He? Yuvacılı. Vasilis Kasturas seslendiriyor bu şarkıyı. Hasan abi. Tişörtü giyeceğim mi görebileceğiz mi demiş Taner. Giyeceğim. Giyeceğim. Giyeceğim, söz verdim mi sözdür.

Şenol amcayı çağıralım mı gelsin? Şenol amca, Şenol amca. Satılık arsa. Artık var ya şehirde vallahi da billahi de yaşanmaz. Ne araba park edecek yer var, nefes alacak yer yok şehirlerde. Gümüşhane'de de, Eskişehir'de de öyle. Ben köyü hiçbir yere değişmem. Hele bizim gibi şehre yakınsa. Hele Ayazma köyü gibi Gümüşhane'ye 6 kilometre ise tercihim köyden yana olur. 361 metrekare satılık arsa. İçinde 20 metrekare yapılık bir oda var ve efendim suyu var, elektriği var, inşaat yapabilirsiniz. İnşaat yapma izni var. İsterseniz içine ev yapın, isterseniz prokat bir ev kondurun. Orası ne yapacağınız size kalmış sevgili dostlar. Ama gerçekten çok beğeneceğiniz bir yerde. Üç yolun birleştiği noktada, köyün tam orta yerinde satılık arsa. Sahibinden isteyene telefon numarasını verebilirim. Ayazma köyünde. Yaka köylerinin en güzellerinden birinde. Gelince o zaman giyersin, biraz reklam olsun, görsünler seni demiş Taner. Tamam. Olur, giyerim. Beraber resim çektiririz. Her ne kadar Fenerbahçe bizi üzmüş olsa da giyerik.

Hüseyin Aga burada mısın? Taner soruyor. Konstantino 87 yıldan beri kıvırın kıvırın kıvırın Konstantino. Salla salla salla salla Konstantino. Sucuk lokumlar bol cevizli Konstantino'da. Harika fiyatlar Konstantino'da sevgili dostlarım. Konstantino fark yaratıyor. Konstantino'da Kirya Konstantino'nun kendi eliyle yapmış olduğu glikato kutalyo. Portakallı oliki servisio. Sahte sahte demişim. Yoruldum ne dediğimi bilmiyorum. Sade tayin diyecektim. Sade tayin. Sade tayini de bulabiliyorsunuz. La Costantino Pamme. Dosem. Dosem. Haydi Şenol amca. Haydi Şenol amca. Haydi Şenol amca. Oynamayan kalmasın. Oynamayan kalmasın. Oynamayan kalmasın. Taner Bileş reklam yaptırıyor. Önce reklam versin. Öyle giy tişörtü demiş Hasan. Ne reklamı verecek? Taner neyin reklamını versin? Haydi Jen. Haydi Jen. Batrakya'nın hijyen hijyen servisten soruluyor. Gürkan Esnoğlu'ndan hijyen servise şişabım. Gürkan Esnoğlu'ndan hijyen servise şişabım. Hijyen servis. Üç kere ilaçlasın mağazanızı, dükkanınızı. Dördüncü ilaçlama bedava. Hijyen servisten sevgili dostlarım. Batrakya'nın hijyeni. Hijyen servis. Tuvaletleriniz hijyenik olsun. Evleriniz güzel koksun. Hijyen servis sayesinde. Sinekten uzak, karıncadan, yılanlardan tıs uzak durun. Ve tam karşısında Fatih. Mobilyalar, koltukların üretimi, kaplama işleri, kumaş kaplama, döşek kaplama işleri, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Fatih, yaşa kardeşim. Yaşa Fatih, I love Komodin, I love Fatih. I love Komatini, I love Alimolla. I love Alimolla, I love love Komatini. Alimolla, Gümüşhane'deki ilk sürücü kursu sevgili dostlarım. Bizim azınımızdan 8 ortak onlar ve onlar otomatik vitesli araba da getirdiler. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler Alimolla'ya gitsin, Molla Ali'ye gitsin. Dinledik de Oğuzhan ne dediğini biliyor mu? Dinledik de Oğuzhan demiş Mike Tuzacı. Zoyme Pulakya mı demiş Leblebci Hüseyin Agam. Biz Fenerbahçeleri artık basketbol maçlarını izliyoruz. Yine final, Final Four'da izlemiş. Hasan Kaşıkçı abi. Hangi Hasan bu demiş. Hijyen servis Hasan. Hani Fatih'in tam karşısında dükkanı.

0: Hakan Nesin ondan Seden Kage'ye şaba. O zaman selam madem o da bizden, boyunu bükeriz biz demiş.
1: Şenol amcasında aşama.
0: Taner.
1: Şenol amcasında aşama. Şenol amcasında.
0: Aa, sen Hasan'ı tanımıyor musun be Taner? Gebecili'den. Hasan sen neredesin be? Yok Gebecili'den değil Başakköy'den.
1: Amcasından gelene. Bütün yerlerin önemler aşama. Şenol amcasında aşama.

Çepelli miskos, çepelli miskos da nasıl? Pop pop pop pop pop tiorio telio mekaniz refili tam taranam taranam taranam taranam pam pam yaptın İlkan pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Özcan geleyim mi? Vedat geleyim mi? Arabamı köpükleyeceğiniz mi? İçine ve dışına köpek değeceğiniz mi? Stone Afro çok yakında geliyor. Stone Afro geliyor. Herkete Stone Afro, herkete Stone Afro. Stone Afro. Gümüşlü de artık arabaların ve içini dışayan, dışını yıkayan, uygun fiyata yıkayan, tertemiz yapan ve bu işin öğrenerek yapan, bilerek yapan iki ortaktan oluşan bir plendirio avtokiniton. Komida da yıkıyor. Otobüs de yıkıyor. Kamyon da yıkıyor. Her bir şeyi yıkıyorlar. Doğma büyüme orijinal Çepelli'den Hasan. Hasan Çepelli'den ne gebecilisi demiş Nida. Ha gebecili ha Çepelli. Dillo zanetik kozani. Yon yastim ya. Yon yastin ali.

Gürkan abi ismimi verme. 63 kiloydum. 57 civarına düşmek için spor yaptım. Biraz da yediklerime dikkat ettim. 68 kilo olmuşum. Sen ne diyorsun bu işe demiş. Canım kas yapmışsın ne diyeceğim. 63 kilo erkek mi olur? Sen nasıl erkeksin? 63 kilo olan erkeklere lafım yok. Çünkü bir zamanlar ben de 63 kiloydum. 65 kiloydum. Yani olur da 57'ye niye düşmek istedin? Spor yaptın biraz da yediklerine dikkat ettin. Sağlıklı beslendin 68 oldun. Kas yapmışsın kas. Bunlar kas kilosu. Fetes fetes olmuş karnın. Fetes fetes. İşte Kozani bir et salıyor Hasan abi. Çok güzeldi Kozani, ben gittim. Kozani'nin köylerini gezdim. Hatta önümüze ayı çıktı. Ayı çıktı Kozani'de. Vallahi billahi bak. Ar gelir ıslanaga. Ar gelir. Safiye karıya.

Ozan paylaşmış. Özel abimiz de hayata veda etmiş. Bizim çocukluğumuzun geçtiği kırtasiye dükkanından hep alışveriş yaptığımız bir Yusuf abi vardı. Bir köşede Yusuf abi, bir köşede de Özel abi vardı. Hatırlıyor musun Faik? Hatırlamaz mısın? Özel abimiz hayata veda etmiş. Bugün sevgili dostlar, İskeçe Çınar Camii'nde ikindi namazının ardından defnedilecek kendisi. Allah'tan rahmet dileyelim. Toprağı bol olsun diyelim, mekanı cennet olsun diyelim.

Serdar ve ekibine şaba. Gümüşcüğe Kozmu yolu 1. kilometrede Serdar ve ekibi var sevgili dostlarım. Tente işinde uzman. Pergola üretimi. Jel kaplamalar. Kumaş kaplamalar. Arabaların kumaş kaplamaları, direksiyon kaplamaları, ne bileyim ben işte tavan kaplamaları, döşeme deyince akla gelen her şey koltuk üretimi. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Cool Boutique, Ermu 21'de değil, Ermu 20'de. Karta yanlış yazılmış. Çocuk giyimi, 0-12 yaş çocuk giyimi. Yunanistan ve dünya çapında en ünlü markalarla, en kaliteli malzemelerle, en uygun fiyatlarla çalışıyorlar. Coolboutique.gr internet sitesi. Cool Boutique Komotini olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz.

Tam tiri nam tiri nam tiri nam tiri nam tiri nam tiri nam tam tam. Pardon, Chico yok piyasada demiş. Chico'nun şimdi hazırlıkları var. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Madem beslersen paronsun. Haydi bakalım namusu Cemre'yi çaldıralım. Ella pralina, ella pralina, ella dosse pralina. Sen Chico'dan görüştün mü Veysel? Eminim görüşmemişsindir. Chico'yu Fethiye Monoter mi almış? Monoter mi?

Girit'ten tutun da Evros'a kadar en uygun fiyatlarla paneller bizde diyorlar. İnşaat panellerini gidin yakından görün ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de görün. Bayılacaksınız hella. Tutamıyorum kendimi, kalkacağım oynayacağım şimdi. Hoppa hella. Yastıköy Yalancıoğlu birinci kilometreye şabam. Necdet abisinden Gürkan Nesinoğlu'na şabam. Necdet abisinden Gürkan Nesinoğlu'na şabam. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Gürkan Nesinoğlu'ndan Son Antoni şabam. Şabam Son Antoni.

Ama pizza za şaba. Faik, sana bir şey söyledim. Faik. Günaydın Gürkan, ver coşkuyu. Selam Bağcılar'da Demirören Eroslan, ver coşkuyu, ver demiş Yusuf Kamber. Haydi. Ellapame, coşku vermek bizim işimiz. Bizim işimiz ayol, coşku vermek.

Ayazma köyünde toplam 361 metrekare satılık arsa. İçinde 20 metrekare bir oda bulunuyor. Elektriği, suyu var. Yer ev yapımına resmi olarak uygun. Tüm evraklarıyla. Arsanın üç bir tarafı sokakla çevrili. Sıkışık bir alanda değil. Köyün tam orta yerinde Ayazma'da. Gümüşlü'ne 6 kilometre. Çok güzel bir köy Ayazma. Efendim, Ayazma köyündeki bu arsayı yakından görmek isteyenler, fiyatını öğrenmek isteyenler bana yazsınlar. Ben size telefon numarasını vereyim.

Gürkan Bey, oyun havasında Mona Lisa gelinlik duyulmasın mı demiş Hatice Hanım. Kaç kere Mona Lisa? Ha diyeyim, bir kere daha diyeyim, sizin hatırınız için yeni açmışsınız siz galiba radyoyu. Mona Lisa. Mona Lisa oyun havasında da duyulsun. Hem oynayalım hem Mona Lisa diyelim. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. Gerçekten de öyle. Reklam verdiler diye söylemiyorum. Herkes biliyor zaten. Efendim Mona Lisa kaliteli gelinlikler. Çok güzel gelinliklerle fark yaratıyor. Her zevke göre çok ekstrem modeller bile var. Geçen gün bana gönderdikleri gibi. Ne isterseniz. Ekim 26-2027 model gelinlikleri. Gidin Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Mona Lisa'da görün üstelik. Her gün açık. Sabah 10'dan 3'e kadar açık. 3'te kapanıyor. 6'dan 9'a kadar yine açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık. Her gün açık. Demirbeyli'de olan Nail Güve'ye sıradaki şarkı olsun. Gürkan demiş Yusuf Kan.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum fiyat, minimum fiyat, maksimum lezzet. Max çalışanlarına Gürkan Esnoğlu'ndan şaba. Gürkan Esnoğlu'ndan Max çalışanlarına şaba. Max ayranı söylemeyeydin diyenlere kim diyorsa şaba. Max'ın üzeri %5 yağlı. Süzme yoğurdunu çok seviyorum, çok beğeniyorum. Max'ın %5 yağlı süzme yoğurdunu da deneyin, çok beğeneceksiniz. Max'ın salata çeşitlerini, Meydan salatasını, cacikisini, kefirini deneyin efendim. Max. Ben de teşekkür ederim. Bana sponsor olduğunuz için. Mona Lisa.

Duydunuz mu? Duydunuz mu? Şükriye Marketler'de feta dolarının kilogram fiyatı sadece ve sadece 11.90. Duymayan kalmasın, yavaş yavaş söylüyorum da bitmesin peynirler diye. Dostlar duysun, düşmanlar duymasın. Düşmanlar gitmesin, almasın. Yer yesin o düşmanları. Feta Dodoni 11.90 Şükriye Marketler'de.

Selam Gürkan abi, İskeçe Ovası'nda tarlada olan kaynanama ve tüm işçilere kolay gelsin diye iletirsen sevinirim. Ve sana da iyi yayınlar ve kolay gelsin demiş Gökhan İbrahim kardeşim. İskeçe Ovası'na, orada dinleyen herkese kolay gelsin. Kayınvalidene, tüm işçilere kolay gelsin. İskeçe Ovası'na şaba. Gökhan İbrahim. Efendim hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Biz nasip kısmet olursa pazartesi sabah saat 8'de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Radyo City'de radyo terapi.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Görülmeyhanesin.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler ki kitap oraya. Sonra ben de kafeye geldim. Sizi göremedim.

yıllar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin. Bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Benim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Koray. Hı. Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldün be beni abi.
1: Onu tamam seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İktidar.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
4: HS Cars.

Thank you.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.